0: Boğazın ipakı.
1: Boğazın ipakı.
0: Evet. Fama hakikati vukar.
1: Ay,
0: tayyip. Tayyip lan.